0: Onu anlatmak yeterli değil, yaşamak gerekli.
1: Onun içindeki çocuk programa biraz delice, biraz tuhaf ve hatta değişken bir hava veriyor.
0: Herkesin bir programı olabilir ama onun programının lezzeti bambaşka.
1: İnsanın içine bir başka hoşluk, kulağına başka bir ses ve dinlendiği süreye ise çok farklı bir neşe getiriyor.
0: Leyla ile Leyla'lı Saatler
2: her pazar 15-17 saattir arasında.
0: Her pazar 15-17 saattir arasında. Bitmeyen enerjisi ve tükenmez gücüyle bağımlılık yaratan, her an her şey yaşayabilir.

beni benden alansın. Senden başkasını sevemedim, yalansız Leyla. Bu ipteki balansım, herkes gittiğinde de yanımda kalansın Leyla. Seni bana verene ne kadar şükretsem hakkını veremem.

Bahaneler buldum sana gelmek için. Bazen iyi geldi seni yenmek içip. Sonra vazgeçtim, bu çözüm değil. Çözüm olsa bile artık almıyor içim. Sen zamanın ötesinde varsın. İki adımlık yol kılarsın Mars'ı. Bir ihtimalin avucunda zarsın. Biz dahil herkes bu ihtimale karşı. Bir tek seni sevmeye üşenmedim. Cennette benim payıma düşen nedir? Ben bir tek sana gücenmedim. Senin kadar bilmem hissini yücelmenin. Çünkü

Merhabalar, merhabalar değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları. Bir pazar daha sizlerle birlikteyiz. Ben dinleyen herkese gönül dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Hoş geldiniz diyorum. Leyla'lı saatlerden her nerede dinleniyorsak hoş geldiniz diyerek güzel bir pazar geçirmenizi diliyorum. Sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim, yanıyoruz yemin ediyorum. Yani böyle havalar çok şükür bugün birazcık daha düştü. Allah yakmasın. Müziğin ve enerjinin frekansı 107.2. Diti Selmont Radyosu'ndan, Diti Selmont Stüdyosu'ndan ben Leyla Bağ. Birlikteliğimiz saat 17'ye kadar devam edecek. Yine dop dolu, güzel mi güzel, özel mi özel, sizden gelen güzel isteklerle güzel bir iki saat geçirmeniz dileğiyle her nerede yaşatılıyorsak, dinleniyorsak sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Bu pazarda yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi, ruhunuzdan huzur, sofranızdan bereket, kalbinizden mutluluk ve neşe eksik olmasın. Mutluluk ömrünüzce, pazar günleri gönlünüzce olsun değerli dinleyenlerim.

0: çeşit özgürlük dolu. Sesin tüm dünyaya.
1: Sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim.
0: Adalete muhtacın ağıdı. Sessizliğin tüm sesleri dağıdı.
1: Şöyle bir veletten sonra böyle replerle başladık. Bu şarkıyla başlamak istiyorum. Zaten müziği dinlediğinizde neden buna yer verdiğimi anlayacaksınız. Gelsin bakalım.

sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim. Müzikten de anlaşıldığı gibi sevgili Kadir İnanır'ın hatırasına Selvi Boylum Al Yazmalım melodisini sizlerle paylaşmak istedim. Herkesin de bildiği üzere Kadir İnanır da Allah'ın rahmetine kavuştu. Buradan kendisine rahmet, sevenlerine sabırlar diliyorum. İşte böyle sevgili dostlar, ölümlü olduğumuzu hatırlayalım. Dünyada hiçbir şey değmiyor, inanın. Hani Yunus Emre'nin bir sözü var ya, mal da yalan, mülk de yalan, az biraz da sen oyalan. Biraz oyalanıp oyalanıp gideceğiz sevgili dostlar. Bu dünyada günlerimiz sayılı. O yüzden boş verin gerçekten, böyle kendinizi yormayı, kırmayı, yıpratmayı. Dilerim uzun ömürler yaşarsınız sağlıkla, kimselere muhtaç olmadan, kimsenin gönlüne kırmadan, yormadan. Böyle insan bu dünyada varken, ayrılırken de güzel şeyler bırakmalı diye düşünüyorum. Hatta Kadir İnanır'ın güzel de bir sözü vardı, mutlaka dinleyin diyorum. Ya gideceğiz işte, o yüzden ne gerek var yormaya, kırmaya, üzmeye, kendinize dert edip yükler bindirmeye. Nefes alıyorsak, hayattaysak, sağlığımız varsa bir sürü insandan daha şanslıyız. O yüzden bu dünyanın yüklerini şöyle bir anlık bir kenara bırakın ve birazcık da sorgulayalım bakalım kendimizi. Ölümün olduğu şu dünyada çok da her şey gerekli mi? Küstükleriniz, yorduklarınız, kırdıklarınız, ahını aldıklarınız, hakkına girdikleriniz, canını yaktıklarınız. Güzel hatıralarla gidin bu dünyadan. Bakın, kimin ne zaman gideceği belli değil. Bir bakıyorsunuz varsınız, bir bakıyorsunuz yoksunuz. Bazen veda bile edemiyorsunuz, helalleşemiyorsunuz bile. Allah ölümün bile hayırlısını versin diyerek, fazla da duygusala girmeyerek böyle paylaşmak istedim sizlerle birlikte. Hava zaten sıcak değerli dinleyenlerim. Böyle ben 7 kat gibi görüyorum artık. Merdivenden sonra da her ne kadar klima olsa da vallahi derin derin nefeslerle, soğuk sularla bu günleri nasıl geçiriyorsunuz bilmiyorum ama ben bir o yana yatıyorum, bir bu yana devriliyorum. Böyle vantilatörde kendime sabitliyorum, o şekilde uyuyorum yani, o derece. Gönlünüz hoş olsun, sağlığınız yerinde olsun diyerek şöyle Müslüm Baba'ya da geçelim mi ya? Geçelim. Ona da rahmet dileyerek, işte hayat bu kadar. Gelsin bakalım.

sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim. Ta ki seni görene kadarla devam ederken sizlere hatırlatmak istiyorum. Leyla'lı saatlere bağlanmak istiyorsanız, arzu ettiğiniz, dinlemek istediğiniz müzikler varsa 088 16 66 777 088 16 66 777 bu numaradan stüdyomuza bağlanabilirsiniz. İstediğiniz isteklerinizi bana iletebilirsiniz. Şimdilik benim hazırladığım programla, bazısı bana bile sürpriz olan şarkılarla, güzel mi güzel, özel mi özel şarkılarla devam edelim bakalım.

0: Sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim, şöyle biraz hareketlenelim, bereketlenelim dedik. Vallahi psikolojide zaten böyle, bir aşağı bir yukarı, bir nazlı bir cazlı, bir duygusal, bir sinirli, bir gergin, bir yorgun. Vallahi daldan dala, moddan moda geçerken böyle kemençe eşliğinde hayat seninle güzel diyor. Hayat sizinle güzel. Hayat kiminle güzel sevgili dostlar? Hayat şöyle bir bakın. Hayat neyle güzel? Kendiniz açısından değerlendirin bakalım. Çok basit aslında, çok basit. Yani bir bakın derken yine hareketlenmek istiyorum. Böyle gelsin güzel şarkılar diyeceğim ama aslında farklı bir şey söylemek isterken, insan konuşurken ne anlatmak istediğini unutur mu ya? Vallahi gidiyor aklımdan, saniyelik yani, geliyorlar gidiyorlar. Allah ruh ve beden sağlığımızı korusun derken.
1: Leyla ile Leyla'lı Saatler.
0: Evet dostlar, güzel bir şarkı gelsin istiyorum ama ne diyeceğimi de unuttum ya gerçekten. Yani gelince gelir inşallah, paylaşırım. Ne söyleyeceğimi de karıştırıyorum bazen. Günleriniz nasıl geçiyor? Pazarlar nasıl geçiyor? Yazlar, kışlar derken, 2026'nın da sonuna giderken, ömür de biterken, böyle daldan dalada geçerken, anlamlı anlamsız konuşurken, kim gelsin kim gelsin, konuyu da böyle bağlamadan ortalık dağınık kalsın diyerek, Fatih Bulut kime ne diyor?

0: Sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim.
1: Yine olup bitenleri kafama taktım.
0: Kim var? Kim var? Duyduğunuz üzere.

Evet dostlar, değerli dinleyenlerim, Vay Aklıma ile devam ediyoruz ve bunun öncesinden de kime ne, kime ne? Benim hayatımdan kime ne, sana ne ya? Aslında herkes için geçerli değil mi sevgili dostlar? Hani şu el alem ne der kadar duvarı yüksek bir hapishane yok. Çoğu insan, yani kendi önünüzden kendiniz çekili. İnanın el alemin umurunda bile değilsiniz. Yani inanın sizi başkaları o kadar önemsemiyor. Yani o ne der, bu ne der? El alem ne der kadar duvarı yüksek bir hapishane yoktur sanırım. El alem sizin hakkınızda 10 dakika 15 dakika onun dışında umurunda bile olmazsınız. İşte bu şu el alem jürisini bir kenara bıraksanız da şu ölümlü hayatınızda bir siz olsanız, bir olduğunuz gibi böyle bütün potansiyelinizi paylaşın. İşte bütün stresler, sıkıntılar kendi potansiyelimizi ortaya koyamamaktan. Aman o ne der? Bu çok da umurunda, kim ne derse desin sevgili dostlar. Ne oluyor yani, o öyle deyince siz öyle mi oluyorsunuz? Ya da öyle olsanız bile kime ne bundan?

Değerli dinleyenlerim, saatlerimiz 15.42'yi gösterirken radyolarını henüz açanlar için tekrar telefon numaramızı hatırlatmak istiyorum. Leyla'lı saatlere bağlanmak istiyorsanız, arzu ettiğiniz, dinlemek istediğiniz müzikler varsa 0888 16 66 777. 0888 16 66 777 bu numaradan bağlanabilirsiniz. Bağlanıp kör düğüm olabilirsiniz. Derken Alpi'den dinliyoruz. Tesadüfümsün diyor. Sanırım ben de ilk kez dinleyeceğim. Daha üzülmedim ki dinledik Semincek'ten sevgili dostlar. İnanın üzüldükleriniz, üzüldüğünüz için üzülmüyorlar. Dolayısıyla üzülmeyin diyeceğim ama gerekirse de üzülün ya. Üzülün, üzülün, üzülün, üzülün. Sonra da çekip gidin işte.

0: Değerli dinleyenlerim, şöyle bir ilk saatin bitmesine de 13 dakikam kalmış.
1: Şarkılar eskide, sözler eskide, bir sen eskimesin.
0: Duyduğunuz üzere kimle devam ediyoruz?

Keriman, Keriman kimdir bilmiyorum ama Fatih Bulut'tan dinliyoruz. Keriman, Neriman, Neriman teyzem aklıma geldi. Buradan da sevgili selamlar gönderiyorum. Buradan böyle Türkiye'lere. Vallahi değerli dinleyenlerim, zaten sıcaktan, hayattan, oradan buradan yorulduk, kırıldık, üzüm üzüm üzüldük de ne oldu? Şu ölümlü dünyada kafanıza tokadan başka bir şey takmayın. Fatih Bulut'u dinleyelim. Böyle gönlümüz hoş olsun, kulağımız

0: Evet dostlar, değerli dinleyenlerim, neredeyse birinci saati doldurmak üzereyiz. Az sonra haberlere bağlanacağız. Dolayısıyla 107.2 müziğin ve enerjinin frekansı. Diti Salmut'ta kalın, Leyla'lı saatlerde kalın. Tefo, Seyko ve Serdar Ortaç'tan dinliyoruz Heyecan. Valla son günlerde böyle kalbinizin ritmini değiştiren, heyecanlandıran birileri varsa gönderin gitsin diyorum be. Ben de sizlere itiraf etmem gerekirse haberlerde şöyle bir dondurma keyfi yapmak istiyorum. Bir dakika sonra böyle derin derin sıcak sulardan buz gibi sulara akarmışçasına programı bitirip saat 16'daki haberlere geçiyoruz. Dolayısıyla bizimle kalın.
1: Leyla ile Leyla'lı saatler. Leyla ile Leyla'lı saatler.
2: Oyna, yırtıl dedim bir yırtıl.
0: Radyolarımızın frekansıyla oynamayın. Fatih Bulut bu program, bu saat, hatta öbür saat beni bırakmayacak herhalde. Az sonra tekrar görüşürüz.

0: Onu anlatmak yeterli değil, yaşamak gerekli.
1: Onun içindeki çocuk programa biraz delice, biraz tuhaf ve hatta değişken bir hava veriyor.
0: Herkesin bir programı olabilir ama onun programın lezzeti bambaşka.
1: İnsanın içine bir başka hoşluk, kulağına başka bir ses ve dinlendiği süreye ise çok farklı bir neşe getiriyor.
0: Leyla ile Leyla'lı Saatler
2: her pazar 15-17 saattir arasında.
0: Her pazar 15-17 saattir arasında. Bitmeyen enerjisi ve tükenmez gücüyle bağımlılık yaratan, her an her şey yaşayan,

0: Bilirsin bu çocuk dalgın, hep dalgın, hep dalgın, hep dalgın. İnan senden geçemiyorum. Yine sarhoş oldum, geciliyorum.
1: Merhabalar, merhabalar değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları. Saat 16'daki canlı yayından, Leyla'lı saatlerden derin derin nefes alarak beni dinleyen herkese gönül dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Hoş geldiniz diyorum tekrar. Müziğin ve enerjinin frekansı 107.2 Detis Helmont Radyosu'ndan, Detis Helmont Stüdyosu'ndan ben Leyla Bach. Birlikteliğimiz saat 17'ye kadar devam ediyor değerli dinleyenlerim. Şöyle an itibariyle hemen şöyle bir bakıyorum camlara. Helmont'a böyle güzel bir serinlik indi, sanki böyle bir yağdı yağacakmış gibi duruyor ama hava raporuna baktığımda da henüz yağış göstermiyor. Tabii ki öngörüler bunlar, kim bilir, ben bilmem Allah bilir diyerek güzel bir saat geçirmenizi ümit ediyorum. Bu haftada, bu pazarda, bu anda da saatlerimiz 16.9'u gösterirken Rayman'le müziğe ve programımıza devam ederken yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi, bedeninizden sağlık, ruhunuzdan huzur, çevrenizden dostluk, sofranızdan bolluk, ömrünüzden mutluluk ve neşe eksik olması, mutluluk ömrünüzce, pazar günleri gönlünüzce olsun değerli dinleyenlerim. Şöyle buz gibi dondurmamı yersiniz, sular mı içersiniz, vantilatörlere, klimaların altlarına mı gidersiniz, serin serin böyle denizlere girermişçesine, ferahlarmışçasına buradan da böyle meditasyon yapar gibi sizlere aslında bunları kendime söylemek istiyorum. Önce kendimi motive edeyim diye derken güzel bir müzik de gelsin istiyorum. Hadi bakalım gelsin.
2: Leyla ile Leyla'lı saatler. Leyla ile Leyla'lı

Sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim, gönül kapısını çalmayın boşa dedi. Gönül kapısı demişken de Yunus Emre'nin de şu sözleri aklıma geldi, sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil. 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. Bir gönlü yaptın ise, er eteğin tuttun ise, bir kez hayır ettin ise, binde bir ise o da az değil. Yol odur ki doğru vara, göz odur ki hakkı göre, er odur ki alçakta dura, yüceden bakan göz değil. Gönül kapısı demişken de Yunus Emre'nin bu sözlerini de sizlerle paylaşmak istedim. Sevgili dostlar, vallahi kimsenin gönlünü kırmayın değerli dinleyenlerim. Şu ölümlü dünyada kimsenin hakkına girmeyin, gönlünü kırmayın, yormayın. Dilerim herkes için. Umarım hayatınızda şöyle denize bakmak gibi hissettiren bir insan bulursunuz. Böyle gördükçe içiniz açılır, yüreğiniz ferahlar, apaydınlık hissedersiniz.

Değerli dinleyenlerim, Neco'dan dinliyoruz. Seni bana katsam diyor. Var mı böyle dediğiniz insanlar? Böyle müzikleri dinlediğimde, yayınladığımda, arkasından biraz 45'likler de geldiğinde kendimi tam böyle radyo programında gibi hissediyorum değerli dinleyenlerim. Yani daha doğrusu zaten radyodayım da, yani eski, tam böyle eski zamanlardaki radyoların havasını yaşıyorum diyeyim, daha düzgün olur herhalde.

Sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim, saatlerimiz 16.30'u gösterirken, ikinci saatimizin de ilk yarısını geride bırakmışken, sevgili dostlar, iyi bir işin olur, çok paran olur, o da geçer. İşsiz kalırsın, sürünürsün, o da geçer. Biri gelir, çok sever, o da geçer. Biri gider, için yanar, o da geçer. Ne sevinecek, ne üzülecek bir durum var. Hepsi geçer, hepsi geçer.

Değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları, saatlerimiz 16.38'i gösterirken, tarih de 28 Haziran 2026 iken, şu andan, şu zamandan, bu dakikadan, bu saniyeden, dilerim keyfiniz, sıhhatiniz, moraliniz yerindedir. Eğer üzgün olanlarınız, yorgun olanlarınız, kırılmış, bitmiş gibi hissedenleriniz, tükenmiş gibi, artık gücüm kalmadı gibi diye düşündükleriniz varsa, şöyle naçizane sizlere söylemek istiyorum. Yani kendinizden çok şey beklediğinizde şunu hatırlatın: siz robot değilsiniz değerli dinleyenlerim. Dolayısıyla her an sona erebilecek bir hayat için çok fazla stres yaşıyorsunuz. Biraz umursamaz olmayı da öğrenin. Şu geçici hayatta kalıcı hiçbir şey yok. Gündüzler benzer bende geceye, inanmam aldırmam ne geçmişe ne...

Sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim, öyle böyle derken bir Leyla'lı saatlerin de sonuna geldik. Bana ayrılan süreyi doldurmak üzereyim. Sürçülisan ettiysem affola sevgili dostlar. Son şarkımız Yazık Oldu Yarınlara, İlhan İrem'den dinliyoruz sevgili dostlar. Değerli dinleyenlerim, güzel günler göreceğiz ya da günleri güzel göreceğiz. Hepsi bizim bakış açımıza bağlı. Dolayısıyla bu haftada yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi eksik olmasın. Size her zaman hatırlattığım gibi sevmekten, gülmekten ve dua etmekten vazgeçmeyin. Evinizden huzur, sofranızdan bereket, kalbinizden sevgi eksik olmasın. Sizi önemseyenlere değer vermeyi unutmayın diyorum. Ölümün olduğu şu dünyada da vallahi toprak olacaksınız sonunda, yaşarken de çamurlaşmayın diyorum. Kimseyi yormayın, kırmayın, üzmeyin. Haftaya pazar tekrar buluşmak üzere, görüşmek üzere derken sağlıklı kalın, mutlu kalın. İyi pazarlar diliyorum herkese. Güzel bir haftaya dilerim. Güzelliklerle başlarsınız. Hoşça kalın.

Evet sevgili dostlarımız, hayırlı akşamlar sevgili dostlarımız. Neşle Pazar'a hoş geldiniz derken bugün de bugün güzel programlarla devam edeceğiz. Ama evet ama maalesef bugün bir saat program yapacağım. Evet geri kalan bir saati işim dolayıyla yayın yapamayacağım. Sizlerden çok özür dilerken bugün sadece saat 18'de Neşe Pazar devam edecek ve 18'den sonra sizlere veda edeceğiz. Evet sevgili dostlarımız, gel dedi Rabbim, Mevlana'm dediği gibi de gel ne olursan gel. Recep'im de gel dedi. Gerçekten böyle gel mi? Nereye geliyor? Neşe Pazar'ı dinlemeye gelin diyoruz. Gelin diyoruz. Böyle program olmaz mı? Neşeli Pazar, neşinize neşe katan programdadım. Evet. Evet şöyle bir bakıyoruz. Bakmadan önce de şöyle bir bakalım neler gelecek sırayla. Geçen hafta biliyorsunuz sevgili dostlarımız Babalar Günü'ydü. Öyle bir dertli arkadaşlarımız vardı ki. Yani çoğu görenler şu an beni görenler. Yani programın hakkını veriyormuşuk. Programın hakkını veriyoruz. Gerçekten. Yani vermezsek ne işimiz var burada sevgili dostlarımız? Yaklaşık yani buraya başlayalı 35 sene, kendi programım başlayalı 25 sene. Dile kolay. Yani şöyle ben aklımca bakıyorum ki de 4 stüdyo değiştirmiştik. 4 stüdyo. Yani böyle stüdyolar var mı? Var olmaz olur mu yani? Gerçekten. Evet sırada şu an bir bakalım ne geliyormuş. Bülent Sertaş geliyor. Gidelim mi? Kalalım mı? Vallahi ben gitme niyetinde değilim. Ama kalmakta da niyetindeyim. Ama bize verilen süre dolduruyoruz.

Vallahi gerçekten söyle sevgili dostlarımız, Bülent Sertoş gidelim mi kalalım mı, rezil olduk aleme derken gerçekten kendisi böyle sizin para gibi, yani gerçekten sizin paralara gibi olursa rezil olması mümkündür yani gerçekten. Evet, şöyle bir bakıyoruz sevgili dostlarımız, sevgili dinleyeceğimiz Bülent Sertoş'un güzel albümlerinden bir tanesi de, vallahi ben beğenmedim bu şarkıyı. Gidelim mi kalalım mı da biz kalmaya devam ediyoruz. Yani yaklaşık şöyle 35 senemizi verdik ama daha be daha, Allah be daha büyük ömür verirse biz üstünde daha devam etmeye çalışacağız. Gerçekten böyle 06'nın neymiş parçası? Ooo, meşeler diyor yani. Ankara türkülerden bir tanesi. Vay. Şöyle bir bakalım. Aman. İstek hattımız 0653-2056'ya isteklerinizi yazabilirsiniz sevgili dostlarımız. Ve şöyle bir bakıyoruz ki, valla 17 dakika mı? Valla 17 dakikayı geride bırakmıştık. Öyle iki parçayla yani. Evet sevgili dostlarımız, acele ediyorsunuz. Saat 18'de kadar buradayız diyoruz. Ondan sonra bak, sizlerle beraberiz. Hadi bak. Hadi bak, bir Ankara havası dinleyelim.

0: Ay, ay, ay. Şöyle bir Ankara havası var mı yani? Gerçekten sevgi göstermez. Evet, bir isteğimiz geldi. Hemen şöyle hemen isteğini yayınlayalım. O zaman kim göndermiş? Ömer arkadaşımız göndermiş. Merhaba Murat abi demiş. Programın güzel açılışı yaptım. Ve sıradaki parçayı bana çalarsan memnun olurum. Buradaki Mehmet, Musa, bilmem ne. Musa. Daha arkadaşlar sizi şu an dinliyor. Ve sıradaki parçaya bütün sevdiklerime gelsin demiş. Özellikle sizlere de gelsin ve dinleyicilere de gelsin demiş Ömer arkadaşımız. Evet, Ömer arkadaşımıza çok teşekkür ederken sıradaki parça yerine tükenmedim ömrümü diyor. Tükenemin ömrüm diyor. Gelsin bakayım. Paris Turans'tan gelecek. Hemen gelsin bakayım şöyle. Şöyle bakıyoruz. Evet, Ömer arkadaşımıza çok teşekkür ederken 0653 2050 46'ya isteklerinizi bekliyoruz. Saat 18'de buradayız.
1: Neşeli saatler.

0: saatler.
1: Evet, Neşin'e sağda devam ederken, tükenmeden ömrüm derken, Faruk Tuna'da dinledik. Ömer arkadaşımıza çok teşekkür ederken, sevgili dostlarımız gerçekten böyle sanat müziklerden bir tanesiydi. Evet, sevgili dostlarımız şu an bir üzüntülü bir parça var. Derken sevgili dostlarımız, sinema sanatçılardan Kadir İnanır. Gerçekten Kadir İnanır. Allah rahmet eylesin derken. Evet. Sinema sanatlardan bir tanesi de Allah rahmetine eylediğini diyorken, cennete mekan olsun derken, onun güzel bir parçalarından bir tanesi, şöyle bir güzel bir filmi vardı Türkan Şoray'la ve sevgili dostlarımız. Türkan Şoray'la güzel bir filmi vardı. Az yazmalı boy, sevgili boylum mu diyordu. Bir bakayım şöyle bakalım. Evet, Al Yazmalı, Sevgili Boylum filmlerden bir tanesi, güzel bir parçalardan bir tanesi. Onu bir çalalım şöyle. Gelsin bakayım şöyle sıradan. Evet, isteklerinizi unutmuyorsunuz. 0653 2050 46 derken hemen Neşle Pazar'a bağlanıyorsunuz. Gelsin bakayım, Al Yazmalı, Sevgili Boylum diyor.
2: Senelim işte, alıp götürsene beni. Vursan bir daha kurtulamam.
3: Ziyanıyorum. Gülüşü yeter misin?
2: Yüreğim kaydıysa günah mı?
3: Çamura saplansam yardıma gelir misin?
2: Elini tuttum, sıcacık. Yüreğim elindeymiş.
3: Elinden tutuversem benimle gelir miyim?
2: Senin işte. Alıp götürsene beni.
3: Elveda Asya. Elveda Sevgi Boylum.

0: Gözlerime bak sevdiğim. Seni çok özledim. Gözlerime bak.
1: Korkuyorum. Hala seviyormuşum demek. Unutamamışım demek.

sevgili dostlarımız. Böyle hatıra var mı yani? Olmaz olur mu yani? Geçmişte herkesin bir böyle geçmişi olur. Geçmişi olmazsa olmaz yani. Hayat bitince böyle mi? Hayat sonuna varınca mı ölüyoruz? Nasıl oluyorsa. Yani geçmişimizi unutmayacağız. Hatıralarımızı unutmayacağız. Böyle hatıralar var mı yani? Gelsin bakayım güzel bir parçalarına. Şöyle bir bakalım. Evet, Asya'dan gelecek güzel bir parça. Gelsin bakayım. 0653 2056

0: radyoya tutulacaksınız.
1: Evet, bu radyoya tutulacaksınız. Neşeli Pazar devam ederken sevgili dostlarımız, Asya'dan direkt benim olsaydı diyor, benim olsaydı bu dünya diyor. Gerçekten böyle parçalar var mı yani? Gerçekten böyle. Olmaz olur mu? Neşeli Pazar'da her türkü, her şarkı, her şarkı sanatçıların türküleri var yani. Adı üstünde Neşeli Pazar'ı sevgili dostlarımız. Evet, bir isteğimiz var. Hatice Hanım istemiş. Şu an yazıyor Hatice Hanım. Merhaba Murat Bey demiş. Sıradaki parçayı bana armağan et. Evet, sıradaki parça bakayım ben. Şöyle bir bakıyoruz. Milifer var. Evet, Hatice Hanım'a da Milifer'e de gönderelim o zaman. Parçası adı İntizar diyor. Gerçekten Hatice Hanım'a da bu parçayı gönderelim o zaman. Bütün sevdiklere armağan olsun. Hadi bakalım, Milifer'den geliyor. İntizarım diyor. İntizar. 0653-2050-46'ya hemen isteklerinizi yapın bakayım. Gelin bakayım. Hadi, intizar.
2: Neşeli saatler.

0: Evet, Hatice Hanım'a da çok teşekkür ederken Milifer'den dedik, intizarım var. Gerçekten intizarı almayın diyoruz sevgili dostlarımız. İntizar gerçekten dünyada bir hali bir şey yani. Kimse kimsenin intizarını almayın. Gerçekten böyle.
1: Yine nereden geliyorsun yaramaz?
0: Evet, Ayla Dikmen'den geliyor, güzel bir parça dinliyoruz.

0: Neşeli Saatler.
1: Nereye dedi Ayla Dikmen'den dinledik sevgili ortamız. Gerçekten nereye gitmiyoruz ama biz buradayız ama bugünlük biliyorsunuz bir saatlik programımız var. Evet, yaklaşık şöyle 16 dakika sonra veda edeceğiz sizlerle. Evet, şöyle bir bakıyorum WhatsApp'ımızdan bir dinleyicimiz zarar göndermiş. Şöyle bir bakalım ne göndermiş, şöyle bir bakalım. Evet, güzel bir parça istemiş. O parçayı ben hazırlayayım o zaman sıradaki parçayı çalarken. Evet, bakayım Yılmaz Öztürk arkadaşımız. Evet, Yılmaz Öztürk arkadaşımız. Şöyle Şükrü Aydan sonra senin parçanı ayarlayayım o zaman diyoruz. Evet, Şükrü Aydan şöyle bir kayferengili gözlüm diyor. Gerçekten böyle kayferengili gözlükler var mı? Yani bayanlardan değil, erkeklerden de olabilir yani. Hadi bak, gelsin bakayım.
0: Neşeli Saat.

Vay vay, Kayfa'nın gözlerin derken gerçekten böyle sevgi göstermez. Bu parçayı sevgi en güzel söyleyen sanatçılardan bir tanesi hangisi biliyor musun sevgi göstermez? Rahmetli Nuri sesidir. Sesi güzel yani. Ondan güzel bir parça dinleriz ama şu anda vaktim kısıklığı. Bir tane istek var. Evet, biraz evvel anons ettiğim İlmaz Öztürk arkadaşımız bir istek istemiş. Hemen o parçayı bir gönderelim bakayım hangi parçasıymış. Şöyle bir bakıyoruz. Şaban Gedik'ten gelecek. Hangi parçası senin hayatın anlamıdır? Vallahi insan kendi hayatını bilmekte sonra hayat yaşanmaktayım diyoruz. Şu fani dünyada sevgili dostlarımız, fani dünyada yaşanmak. Yani giden gitti, giden gider. Biz de gideceğiz, yakında biz de gideceğiz. Yani şu koca dünyada muhtar olmayacağız yani gerçekten. Haradayım, bu parçaya özel olarak Yılmaz Öztürk arkadaşımız ve bütün sevdiklerini istemiş. Biz de hemen gönderelim o zaman. Gelsin bakayım.

Evet sevgili dostlarımız, bir parça değil de Yılmaz Öztürk'ün isteğini gönderdik. Hayatımın gerçekten anlamı olur mu? Olmaz olur mu yani? Bu parça özel olarak yerine ulaşmıştır bence. Bir de parçaya armağan gönderdik. Evet, şöyle bir bakıyoruz. 5 dakikamız kalmış derken şöyle bir bakalım. Son bir parça daha çalalım mı diyoruz. Bakın şöyle bakıyorum. Evet, en güzel bir hafı gibi. Aynı anasının kızını of diyor böyle gibi parçalardan mı? Gelsin bakayım o parça. Elin

adına, sandıktaki ceyizine. Gerçekten güzel parçalardan bir tanesiydi sevgili dostlarımız. Ve geldik programımızın sonuna. Evet, son bir dakikamız kaldı, 1,5 dakikamız kaldı derken, evet, sizlerle veda etmek isterken şöyle, biliyorsunuz bu hafta biraz saat yapıldık. Haftaya gelen sizlerle birlikte olacağız. Haftaya gelen bomba gibi parçalarla birlikte 2 saat sizlerle birlikte olacağız. Evet, bize verilen süre bugün, yani bir süre diyor 2 saat ama bugünlük 1 saat yaptım. Haftaya sizlerle, tekrar sizlerle birlikte olacağız. Haftaya buluşmak üzere derken, hoşça kalın diyoruz, neşe kalın diyoruz. Bye bye.